Nyame asemu senia yeye no enansiye eno mempese topic ya mafia yede eshe ejidi funkra yede eshe atreni funkra mesisano Chrissy Amadection.